korkumam. Hiç olmazsan yetek olsun derim, bilirim sen yetek. Ne yazma yoruk var bunu çabuk kazanan tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın tıkın t